0: hapsedilmesine.
1: Barışçıl şekilde yürümek isteyenlerin engellenmesine.